Agere konyo komye kabisa, konyo komye lainda na noto nebo star 441 ash. Guruchi neyo te bukusit number 5. Guruchi neyo te bukusit number 5 dadi. Guruchi nomo kinga 300,000. Guruchi nomo kinga 300,000.